Muhammed buyurdu ki yektir Ali bir dedi. Hüvel evvel hüvel ahir.